0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin istasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλάμαρ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
9: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
8: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
9: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
8: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
9: Bölgesel boyama parlatma.
8: Oto farlarının boya ve parlatılması.
9: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
8: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
8: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
9: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: sadece bu radyoda.
1: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.

Huu komşular, huu günaydın canlar. Bugün böyle sakin bir açılış yapmaya karar verdik. Her sabah deli deli bağırıyoruz ya böyle günaydın kalkılır. Bu sabah böyle günaydınlar canlar. Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar, Radyo Kral'da Kral FM'de dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Haşim Çolak. Hepinize yine güzel bir gün diliyorum. Harika bir müzik. Sabahleyin kendimize getirecek, bizi bize getirecek bir müzik. Güzel vaktiniz, güzel geçsin. Sabahın bereketi, yeni günün şansı, güneşin sıcaklığı ve enerjisi, doğan günün neşesi, umutları sizlerle ve bizlerle olsun. İnşallah efendim hak rızkınızı bol eylesin. Kazasız, belasız, acısız günler, güzel bir gün diliyoruz. Takımım ve kendi adıma işinize kolaylık, bedeninize sağlık, hanenize bereket diliyoruz efendim. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep yaradan olsun. Günaydınlar canlar.

Günaydınlar tabii ki çalışanlara da, oturanlara da, kahve içenlere de, düşünenlere de. Faganacı Yusuf. Günaydın dostum. Oradaki arkadaşlara, bütün emekçilere günaydınlar. Kolaylıklar diliyorum. Çalabım işinizde kolaylık versin. Aynalı Baba, sana da günaydınlar. Bu sabah erkencisin. Günaydın dayı demiş. Günaydın Aynalı Baba. Günaydın. Çok çok kalimeralar. Ama çok çok good morningler, guten morgenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız. Radyo Kral'ın güzel dinleyicileri, günaydın.

İkinci günaydın mesajım Ayberk'ten geldi. Ayberk'cim günaydınlar. Neredesin yine? Arkadaşlarla falan mısın? Güzel bir gün diliyorum Ayberk'im sana da. Unutmayın her zaman söylüyorum. Bahçemiziz. Gül bizdedir. Güne çok acayip bir haberle başladık. Baktım, okudum, bir daha okudum, bir daha okudum. Yani üç defa okudum. Dedim ne oluyor böyle bayağı? Bunlar bir gün barış yapıyorlar, bir gün savaş yapıyorlar. Hayırdır dedim. ABD İran'a yönelik saldırı başlatmış. Oğlum siz bizden maytap mı oynuyorsunuz be? Ya Allah'ım yarabbim. Ali Bey günaydınlar. Kurdasan mı?

Özbay, Ayberk seni unutmuyor ama. Ay, Özbay abime de diyor. Kolay gelsin Özbay, iyi günler diliyorum. Gökçeler Asfaltlı, kolaylıklar diliyorum. Gürkaya, Tokalitero Poğaça. Şu anda bizi yemek yerken dinleyenler de varsa Gürkaya bilmiyorum. Afiyet olsun. 2006'dan beri yanınızda. Poğaça, Gürkaya, Gökçeler Asfalt Boyu. Günaydın.

Yasin günaydın. Messenger'ı aç. Messenger açık zaten. Lavazza kafe. Oo, fal bakılacak bir fincan değil o Yasin. Nerede buldun o fincanı? Günaydın Yasin'im. Günaydın güzel dostum. Uuu canlar günaydınlar. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Evet tabii. 3 gün dünyanın üzerinde geri kalanın altında. Kabristan'da olan canlara da çok çok günaydınlar. Serdar Ortaç'ın Yaz Güneşi 1996 yılında çıktı. O şarkı harika şarkılar çıkardı Serdar Ortaç. Son günlerde biraz işleri var o yüzden. Günaydınlar. Delikadın. Bana bak. Sabah sabah şimdi finger dash mi? Hiç. Eşelenme şimdi o işleri. Orhan Agacım günaydın Paris, Fransa günaydınlar. Günaydın Agam. Güzel temennilerin için amin. Cümlemize hayırlı, bereketli günler dilerim inşallah. İnşallah Orhan Agacım. İnşallah Agam benim. Paris, bonjour. Cem günaydın. Cem Salihoğlu. Günaydın Aşım abi. Bizim Ali Bey kayıp. Tatilde galiba. Söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceğim. Cem tamam mı? Ali ile konuştum. Abi birkaç gün yokum dedi. Dedim hayırdır. Misirleri solacağım dedi.

0: Bizse işte abim yandık, her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir, birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.
1: Berket Çilingir, günaydınlar Berket'im. Günaydınlar güzel İskeçemizden. Hepinize günaydın, günaydın. Kolay gelsin abi, iyi yayınlar dilerim diye güzel bir mesaj göndermiş Berket'im. Eyvallah canım kardeşim. Sana da kolay gelsin, hayırlı yolculuklar. Dünyanın merkezinden ne tarafa doğru yolculuk yapacaksın? Trakya, Rumeli tarafları mı? Yoksa şöyle ben alayım başımı, yine Atina'ya mı gideyim diyeceksin. Gittiğin yerlere selamımızı söyle. Güzel insan. Günaydın.

Madonna'dan da mı şarkı istedin? Sabah sabah fotosentez yapmasana bu oğlum. Madonna ne alakalı? Hadi. Madonna. Aynalı baba sen ne diyorsun bu işe? Ve Stuttgart geldi. Almanya günaydınlar. Guten Morgen. Almanya'da bir telaş, bir telaş, bir telaş. Hazırlanıyor insanlar. Günaydınlar Almanya. Kalimera palikari mu. Kalo programa. Kali dinami. Na ekis. Poli poli kalimera στην Ελλάδα. Ελλάδα mu. Filia mu. Se όλους demiş. Bana yok mu filaki Recep Usta? Günaydınlar Rustacığım. Stuttgart'ta kolaylıklar diliyorum. Atina cumartesi. Bugün repo. Ooo. Şöyle güzel bir sabah kahvesi içilir değil mi? Şöyle sakin bir kafada. Aa, şimdi dinlerken ne kadar da sakin olunur artık. Bayram Yusuf, günaydınlar Koray, Bahri, Ali İmmetoğlu ve Yunus Pingal. Bandera, günaydınlar. Nedim'im günaydın, Sezer günaydın. Orhun Osman günaydınlar, Oyanım hoş geldiniz. Nazif ablacığım günaydın. Yusuf Beyzoğlu günaydınlar abim. Bu sabah ben gönderiyorum günaydınlar. Öyle her sabah dinleyicimi gönderecek canım? Hayır. Seyran İdris günaydın. Cevat Nizam Orlanda günaydınlar. Raif Ahmet Sibel. Tolga Runner. Tolga günaydın. Cemil Buran. Dilek Hanım günaydınlar. Dilek Hasan Halal. Aslı Alimoğlu. Özgür Halil İbrahim. Mahir Kara. Orçun Celep. Ve tabii ki tek tabanca Kartalım. Neredesin sen baya? Günaydın. Lefteriz Aydın. Aydınız Lefter. Hayır olmadı be, nasıl oldu? Aydın Lefteriz. Günaydınlar. Barış Kalfa günaydın. Golden Glass, Şaban Ömer ve Adem Haskola günaydınlar. Yakup abi. Yakup abim günaydınlar. Kusur sökük gibidir değil mi? Şimdi Yakup abi terzi olduğu için orada. Kusur sökük gibidir. Göreni de olur. Öreni de olur. Günaydın Yakup abi. Survivor'ım günaydınlar. Pekkan Ramadanoğlu. Mehmet Osman hayırlı işler diliyorum. Ve Sinapolo Holding. Günaydınlar. Mr. Sauberando Hüseyinoğlu, Recep Mehmetoğlu ve Şevket Veli. Günaydın. Ardoğlu Hüseyin Boyacılar ve Yenice günaydınlar. Geri kalan günaydınlar da sizden olsun azıcık canım, o kadar da.

Bazı sabahlar güneş pencereden değil, insanın içinden doğar. Belki bugün o sabahlardan biridir. Günaydın. Son zamanlarda çok güzel paylaşımlar yapıyorsun Oya Hanımcığım. Vallahi tebrik ederim kardeşim seni. Günaydınlar.

Yiyor millet parayı, bozmayalım arayı. Coşkun'un günaydınlar. Coşkun, Ceyhun, Kaya, Aykan, Duman. Giren dedim arkaya. Kalimera. Hazır mısın akşam? 7 kilo alaybaşı, 7 kilo pasta mı? 7 kilo pasta ne oğlum? 7 katlı pasta olmasın mı Coşkun'a? Ben de bilmiyorum ki neyim var. Çözemedim ben de kendimi. 7 kilo pasta. Aa!

Coşku sakın doğum günü falan olmasın arkadaşım be. Bakalım akşama göreceğiz kısmetsin. Hey. Karakızan günaydın demiş. Günaydın. Günaydın be Karakızan'ım be.

Reha dayım da geldi. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın Reha dayışım. Bu sabah şehir meydanı Plata'ya çıkmadık mı kahve içmeye? Ama kayıp. Yeni gün, yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirsin. Ömrünüze bereket getirsin. Günaydınlar. Halkidiki. Günaydınlar.

0: Ray. Günaydın Kara Kızan. Hayırdır bu sabah Kara Kızan?
1: Allah Allah.
0: Şey de yazdı Seda, Güneyt de yazdı. Günaydın Kara Kızan. Oğlum nerim karardı? Sen güneşten karardın. Babe. Dönercan Güler yazdı. Seda, Güneyt de yazdı. Günaydın Kara Kızan. Oğlum nerim karardı?

Halki'deki dinlemede, Azerbaycan dinlemede, Japonya'nın kuzey tarafı, Afrika'nın alt tarafları. Norveç, İsveç, Finland, onlar zaten dinliyorlar. Ankara günaydın. Atıl kaptanım yazarsa bakalım Ankara'da neler oldu, neler bitti bu NATO ile ilgili. Dünyanın beş bir tarafına günaydınlar efendim. Kurdun gözlükleri de güzelmiş. Çakal. Milaymoğlu.

İngiltere günaydınlar, Ömer'im günaydın, Esat, Almanya günaydınlar, Rayhan Duman günaydın, Atilla Bilir günaydınlar, Güneş Gold, Nadir Kaptanım, Kalimera, Deli Fişek günaydınlar, Ceyhan Salihoğlu, Avin günaydınlar, Drive, Avin Drive, Mustafa Gültekin, Lüle

0: Dobro utro Bulgaristan. Haskova'dan iyi yayınlar. Adem Adem, teşekkürler Adem. Haskova'ya, Kırcalya'ya selam olsun. Dobro utro. Dio, tria, babe. Mehmet Ali Bülent abi, hoş geldin. Günaydınlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Özdemir Asaf'tan bir paylaşım yapmış abi. Ne demiş? Bir okuyalım bakalım.
1: Χρόνια και χρόνια τώρα τρικυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο μες στη ξενιτιά.
0: Özdemir Asaf demiş ki hayattayken insanca yaşamayı unutmayın ha. Bir bakmışsın saat 3. Ah, de böyle bir bakmışsın saat hiç.

Ha, ondan dolayı mı 7 kilo? Araba mı? Tesla mı almış be Coşkun, ne almış? Coşkun. Durmuş alakam. Paris günaydınlar. Ahmet Hasan günaydın. Mesut kaptanım günaydınlar. Akay Salioğlu günaydın. Aylin'cim günaydın.

Lay lay lay. Hamdi Bey günaydınlar. Ailenin işler tamam mı? Her şey yolunda mı? Gülşah Remzan Efendi günaydın. Atıl Kaptanım günaydınlar. Yeliz Mehmet Hanım Efendi. Hakan Korkmaz, Seven Tüccar. Nefes Hanım günaydınlar. Ne de çok günaydın varmış bu sabah be ya. Şimdi diyecek kurda sanıdan hala Aykan Agam. Beni unuttun bra. Kara kızan. Ama sen unutulacak adam mısın? Lefter Aydın da geldi. Biz sabahtan beri Aydın Lefter, Aydın Lefter diyoruz. Kusur sökük gibidir. Göreni de olur, öreni de olur diyoruz. Aydın Bey kalktı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
2: İç ve dış cephe boyaları,
1: antibakteriyel boyalar,
2: astarlar,
1: macunlar,
2: ahşap koruyucu ve vernikler,
1: şantiye boyaları,
2: sanayi boyaları,
1: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
2: akrilik boyalar,
1: söve boyaları,
2: yağlı boya,
1: metal boya,
2: fosforlu boya,
1: dekorasyon boyaları
2: ve boya malzemeleri.
1: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
2: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
1: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
2: Garantili, güvenilir.
1: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
2: Cep telefonu 693-673-84-90.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
8: Hayırdır abi, niye ben akşamki maça bakamadım? Akşam yine gördük. Futbol futboldan çıkmıştır. Arjantin hiç hak etmediğini gördük. Vallahi izleyemedim abi maçı. Dur şimdi Yasin ilgileniyor onlarla, sor. Yani iyi oynamadım Arjantin. Arjantin galiba geçti. Çeyrek finale kalanlar Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre olarak. Ekranı açtım, onlar kalmışlar. Niye Arjantin top oynamadım? Ya ben size hep söylüyorum. Abi yani bu eski şeylere benzemiyor hiç. Çal artık davul zurna. Tamam, sabahleyin şimdi davul zurna çalacak. Oynayacaksın mı? Eskiden nerede Dünya Kupası'nı izliyorduk? O acayip acayip oyuncular vardı eski. Her ülkenin takımında, milli takımında çok acayip oyuncular vardı abi, hatırlasana. Şimdi birkaç tane baştan, ilk baştan başlamıştım izlemeye. Şimdi izlemedim. Akşamkine de hiç bakmadım. Arjantin hak etmedi diyorsun ama geçti diyorsun. O dünkü kırmızı kart olayına benzemiştir o. Trump aramış yani, kırmızı kartı iptal edin gibilerinden, o da iptal etmiş. Ay, Perigom Seden ve Perikan Züccaciyecimiz skeçimizde Firaz 3'te yaza bomba gibi girdiler. Yaz indirimleri kampanyalarını Perigom'da bulabilirsiniz. Orlaya tuşbeti. 40 wattlık pervaneler sadece 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Dostiyara Lefki 15 euro, Apostro Metalliki 11 euro. Duydun mu Seden'im, var mı başka? Fosforu da olanlar var mı? Prosforo değil, fosforu. Tabii ki Perigom yazıyorsunuz sosyal medyada. Bu fırsatları kaçırmayın. Yaz boyunca devam edecek fırsatlar Fiditiki Prosfor'a da olabilir. Onun da haberini vereceğim. Perigom Tiraz 3'te züccaciyecimiz. Hayırlı işler diliyoruz bütün esnafımıza. Tabii ki her gün olduğu gibi.

of the Tiger. Tamam olur. Ben şimdi programdan sonra gelirim. Herkesin canı istiyor. Abi, karpuz yani şimdi karpuz şeyi göndermiş, fotoğrafı göndermiş. Yani çok canım istiyor. Tanıdık karpuz soğuksa karpuz yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden bir tanesi. Meyve mi sebze mi orasını tam bulamadık ya, her neyse. Gökhan Pile, günaydınlar Gökhan Hanım. Ve Village Market Selora'da DM markası geldi. Arzu Hanım günaydınlar. DM Almanca deyince bu DM'i Arzu Hanım'dan duymuştum. O söylemişti. Doğrusu böyle söyleniyor Haşim demişti. DM meşhur Alman ürünleri Village Market Selora'da. Yani Gökçeler'de asfalt boyunda. Asfalt boyu. Village Market. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Instagram'da Village Market Selora yazın. Çok çeşitli tatlar, günlük üretim taze malzemelerle hazırlanmış pastalar, turtalar. Çok çok çok çeşitli tatlar Village Market Selero'da. 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize kadar, iş yerlerinize kadar siparişlerinizi getiriyorlar. Servis var evlere. 694-516-4015. Ayrıca efendim çalışma saatleri de şöyle 7 ile 11 günlük, pazar günleri sabah 9'dan akşam 1'e kadar Village Market Selora hizmetinizde. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok ama çok çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Gökçeler'de. Ayrıca Village Market'te rentekar araba kiralama da var. Ayrıntılı bilgiyi tabii ki Instagram'da Village Market Selora yazıp oradan bulabilirsiniz. Kayhan, kolaylıklar diliyorum. Niye öyle dedin ki? Kayhan, niye öyle yazdın oğlum? Üşük. Valiligon aftarı filena nanapsunta. Akşam geçen günkü şarkı o. Tamam. Ayrılacağım biraz sonra onu. Recep Ustacığım, Stuttgart. Okey. Grup Aşıklar. Mahalle havası. Ha. Asfalt boyu değil tabii ki. Doğru. Asfalt boyundan bandakların karşısından giriyorsunuz böyle. Village Market Selora'yı bulmak için. Orada bir staj var, beklenti var. Pullman doğru. Orada giriyorsunuz. İkinciden sağa dönüyorsunuz. Tekrar sola döndüğünüzde gayet kolay bir yerde. Kaygan dayı sabah sabah mı yoksa dün akşamdan kal? Nasıl yani? Selam söyle dayıma da. Başlayacaksan sabahleyin başlayacaksın. Bismillah diye başlayacaksın işine gücüne. Tabii ki Kaykayhan. Tabii canım. DM markası meşhur Alman ürünlerini artık Village Market Selora'da bulabilirsiniz. Hadi. Hadi devam yani. Bre. Hakem ne geçti? Arjantin Mısır'ı yediler aga. Mısır patlam. Başak mı? Mısır, Arjantin Mısır maçı. Dur, toparlayamadım şimdi. Vallahi mi yok? Hakem desteğiyle. Yani gene şike var diyorsun. Stikimi var diyorsun. All the Tiger. Öğrenci indirimi de var. %20 sadece öğrenciler için geçerlidir. Bak, ben söylüyorum da aklına geliyor Sedan Bey. Ya. Öğrenci indirimleri de Perikom Züccaciyecimiz Tiraz 3'te, İskeçe'de öğrenci indirimleri başlamış. Sadece öğrenciler için %20.

Esat hoş geldin. Güten Morgan günaydınlar. Kalimera bulutlu bir havadan iyi yayınlar. Güzel günler dilerim. Karpuz ve tespih. Tespihini çok beğendim vallahi Esat. Karpuz önemli bu yaz günlerinde diye eklemiş. Güzel bir de fotoğraf göndermiş. Al as duvara as. Fotoğrafı çerçevelettir duvara as. Yemin ederim harika ya. Üçü bir arada mükemmel olmuş Esat. Harika bir fotoğraf. Bugün güzel fotoğraflar gönderiyor dinleyicilerim. Vallahi beğendim fotoğrafı Esat. Abim günaydın, hayırlı programlar olsun. Sesine kuvvet. Teşekkür ederim Ahmet Hasan. Sabahleyin dedim ya günaydın. Ayberk'im günaydınlar. Dilek Hanım'a da günaydın dedim. Şimdi yazdı. Dilek Hanım nasılsınız, iyisiniz? Yes. Merhabayın dedik ama ya. Şevket Veli. Merhaba dostum. Kırcaali nasıl bakalım? Her şey yolunda mı? Çok çok selamlar, günaydınlarımızı gönderiyoruz. Kırcaali Askova'ya, bütün Bulgaristan'a ve Deli Orman'a ve Romanya'da dinleyen dostlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Warrior Plus sayesinde onlarla da tanıştık. 17 senelik mutlak tecrübesiyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karalsa Net Marketi'nin hemen bitişinde Warrior Plus. Warrior Plus. Ayrıca Star Plus'la işbirliği yapıyorlar ve ana bayisi, Yunanistan genel bayisi, ana bayisi Star Plus. Warrior Plus. Kalimera bakalım daima. Efendim, hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle birlikte hatimleriniz, düğünleriniz, kınalarınız, sünnetiniz ve mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, plastik çatal, kaşık, bıçak, bardak, tabak, ne isterseniz. Ve yes. Warrior Plus'ta artık perakende satışlarla birlikte temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamıza gidip, Warrior Plus'ta mağazasına, o büyük mağazasına gidip bütün ürünleri de görebilirsiniz. Gayet uygun fiyatlarıyla kampanyaları da takip etmek istiyorsanız gerek benimle Radyo Kral'da, gerek Insta'da Warrior Plus Cash & Carry yazın. Warrior Plus'la tanışın. Yes! 2541-021-404 693-3168-949 telefon numaraları. Yaz sezonu için 2026 model harika ürünler geldi. Bir görün. Warrior Plus Koyunköy'ünde. Dilek Hanım, bugün sizden alacağım. Günün yemeğini, günün menüsünü, ev hanımlarına bir yardımcı olalım. Dilek Hasan Halal Hanım efendi. Günün yemeğini sizden bekliyorum. Hava gındap gibi. Tam dereye ve suya girmelik. Bunu beğendim. Hava gındap gibi. Şevket nasıl oğlum bu?

gibi kındım. Hayır be sadım, ne fakirliği. O senin gönderdiğin fotoğraf var ya. Bence çok büyük bir zenginlik var ya. Vallahi bak, ağzının tadını bilenlere, öyle kendini dinleyenler için müthiş bir zenginlik o. Öyle şey olur mu ya? En güzeli fotoğraf, vallahi çok beğendim. Deli Kadir, göndereyim mi sana da fotoğrafı? Esat gönderdi. Vay vay vay, kimler gelmiş? Altar'ın oğlu Tarkan. Neredesiniz siz beyefendi?

0: gününüz, işinizde kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Demek ki akşam Dünya Kupası maçları da o pek güzel geçmemiş Arjantin. İte kaka olmuş yani bazı şeyler, öyle mi Yasin, onu anladım. Ve Porto Lagos'da seni dinliyor, güzel sesli, bülbül sesli demiş tek tabanca. Porto Lagos'a da çok çok selamlar, Kalimera var. Poli poli Kalimera. Kırışıpoli'ye de Kalimera. Gidiye Maria Kalimera. UNESCO ve Greenpeace'te bizi dinleyen arkadaşlar var. Onlara da günaydınlar. Good morning. Bulgaristan Deli Orman. Çok çok günaydınlar. Koca Mahmutlu, Musfaklı, Körsallı, Saltıklı, Yasöğren. Höyüköy, Duancılar, Bratankova, Paşevik. Salıncak, Sinikova, Gökçepınar, Kemitli. Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak. Günaydınlar canlar. Komşum Recep dayıcım, sana da günaydın.
2: Aman be Esad'ım, aman vallahi fotoğrafı tekrar açtım. Fotoğrafı, açılış fotoğrafı yapacağım telefonuma.
1: Günaydın kardeşim, çok selamlar, kolay gelsin Ömer'im, günaydın. Günaydın, günaydın Ömer. Bakayım, bir paylaşım yapmış Ömer, ne göndermiş gene. Hasretlerle geçen bir hayat işte. Hem her yere hem de hiçbir yere ait olamamak. Felsefeci adam be. Yaşa Ömer'im. Ömer Kalimera. Arzu Hanım Yunanca öğrendi ya şimdi. Ömer'e de öğreteceğiz yavaş yavaş. Dilek Hanım demiş ki sağ olun, iyiyim. Tatilin keyfini çıkarıyorum yazlıkta. İyi tatiller diliyorum. Şöyle güzelce bir dinlenin. Günün yemeğini Dilek Hanım'dan rica ettim. Yemek tavsiyesini hemen geldi. Bugün bende balık var, çupra. Ve salata, karpuz. En güzeli. Hafif yemekler yani, balık, çupra. Çipro mu çipro mu? Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar, günaydınlar. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Yemek tarifleri var, futbol var, eşsiz muhabbetler var. Ömer Hayyan var, Dünya Kupası var. 8 Temmuz tarihinde neler olmuş? Dün bu arada 2 tane çikolata hediye gelmiş. Ben radyodan dükkana kadar gidinceye kadar 2 tane çikolata gelmiş. Dün Dünya Çikolata Günü'ydü ya. Dünya öpüşme gününde ne olacak? Onu da pek şey yapamam. Dilek Hanım çok teşekkür ederim. İyi tatiller diliyorum tekrar. Yemek önerisi balık. İstediğiniz balık olabilir. Güzeldir mevsim salatası ve üzerine karpuz. Şimdi balık. O balığın yanında of. Balık rakı Trakya'nın hakkı diyormuşum Dilek Hanım. La la la la la, Master Travel, let's go. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin. Amigos, muchas gracias. Dur oğlum, telaş etme, okuyacağız onu da. Bir dakikacık artık. Hangi birini yetiştireyim sabah sabah, dur birazcık. Efendim, Master Travel ile yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı'nın karşısında, Panagi Çağlar 19 İskeçemiz'de, Gümülcüne Sokağı 19 İskeçemiz'de. Efendim 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyorlar. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bal ayı. Bak, bal ayı. Bitişik ayrı ayrı yazılıyor. Bitişik yazıda bal ayı diye okuyorsun. Bal ayı. Esat, bal ayında nereye gittin? Sezer'e soracağım bakın. Bal ayı için hazırlıklar yaptın mı Sezer'im? Günaydın. Balayı paketleri bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini temin ediyorlar. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer, hem de havaalanından evinize kadar ulaştırıyor Master Travel. Araç içi servisiyle birlikte araba kiralama hizmeti var. Gümrücü Sokağı 19'da Master Travel, let's go.
2: Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirilerini de yapıyorlar arkadaşlar. Anında hizmet. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Facebook ve Instagram'da, sosyal medyada Master Travel yazıyorsunuz. İnternet sayfası www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları kaçırmayın. O kampanyalardan bir tanesi Bodrum gezisi var. Onu da biraz sonra tanıtacağım sizlere. Master Travel'e kolaylıklar diliyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da sabah koşusunu yaptı. Nereye kadar koşmuş acaba? Sabah sporu da yapıyorlar. Kalimera dayıma, Kalimera güvenin. Bu ne bayağı güven? Yalnız o horozun tüyleri ne olmuş onu da çok merak ediyorum. Sezer'im günaydınlar. Vermezler sana, bana, ona vermezler. Hakem, hayyam. Sezer, good morning. Sabah sabah yağdırıyorsun bakıyorum Sezer'im yine. O dünkü gösterdiğin fotoğraf da güzelmiş. Aldım onu da. Kankalarımla Ankara iş siyasetine gitmişizdir. Pavyonda falan değiliz Ankara pavyonlarında, ona göre. Nereye gidiyorsun? Ankara, işim var. Pavyon yok. Gitmeyeceğiz mi? Hayır. Sezer gel, Ankara'ya gidiyorsun. Huzurlu ve güzel bir sabahtan Yeliz Mehmet hanımefendi günaydınlar. Guten Morgen Almanya'dan. Guten Morgen Yeliz Hanım.

O en güzeli yapmışsınız vallahi Dilek Hanım. Afiyet bal şeker olsun. Yarasın. İyile, sağlığa. Evin drive'ı tanıtacağım da ondan önce Şevket'i mi gönderdi? Şevket ilk mesajında hava kındam gibi dedi ya, ben de dedim nasıl böyle bir şey? Şöyle devam etmiş Şevket. Bizim buradan denk, düzgün, güzel hava olunca o ifadeyi kullanıyoruz. Gındap gibi diyoruz yani. Gındap gibi. Hava gındap gibi. Aa, Şevket kelen değil, gındap gibi değil. Gındap gibi öyle mi? Biz de onu böyle gındabını... Sakin. Yusuf abi bu nerede olmuş gene bu olay be ya? Mehmet Osman, good morning sir. If I were I wouldn't, Mr. Mehmet Osman. Can you hear me Mehmet Osman? Good morning sir. No sir. Good morning kara kızat. Mehmet Osman kolay gelsin. Evet, tamam oğlum. Şimdi tarla yok diye Ankara'ya gidilmiyor mu yani? İşimiz gücümüz var diyeceğiz. Tarlam yok, gidemem Ankara'ya. Nerede yedin tarlaları? Nerede yedin? Gracias, muchos gracias, muchos gracias. Avin Drive, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandakçaban, İskeçemiz'de Kikliko'da. Yani orası Demokritos 39 oluyor, Epal karşısı. Sisi Oteli'nin hemen altında Kikliko'da Avin Drive yeni mekanını açtı. Çok kısa zamanda Mikel marka kahvesi de olacak. Mini market hizmetleri var ve Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Avin Drive'da hem uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Porto Lazcıoğlu 4. kilometrede hem de yeni açtıkları mekanları Avin Drive'da. Aynen. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları. Avin Elin Drive Şaban Bandak 2541-078-007 698-42-74-718. Avin Drive. Çok kısa zamanda Ceyhun sen bana yazıyorsun onu. Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde olacak. Avin Drive.

Tamam oğlum Sezer, o iş bende. Yani sadece tarlala mı gidiliyor Sezer? Başka türlü gidilmiyor mu? Yedirecek tarlamız olsun önce, sonra gideriz. Nerede yedin tarlaları?

Sezer kardeşim demiş bir mecalim var. Ha deyiver bakayım be kara kız hanım. Şu benzin istasyonunu dinlerken Avin Drive'ı yeni aldık sponsorumuzu. Şu benzin istasyonunu dinlerken sizin bu Yunan'da otobanlarda neden benzin istasyonları yok? Hadi bakalım ver cevabını Ayşim. Kardeşim bu ilk önce politik daha sonra ekonomik Sezer'i. Mesela Egumeniçe'den yanından bir biniyorsun Egnatia'ya yani bizim ana yola. Daha Türkiye sınırına kadar benzinci yok. Yani var da çıkıyorsun yani 3-5 kilometre ötede. Otobandan çıkıyorsun. Otobanda izin vermiyor. O işlere Miçotakis bakıyor. Anlatabildim mi Sezer? Az söyleyeyim çok anla. Sen kim şöyle otobanda benzinci açacaksın? Var mı öyle şeyler? Lay lay lay. Aa milayım oldu yalnız ayıp oluyor. Sabah sabah karpuzu kesmişsiniz. Bu sabah hayırdır karpuz böyle çok karpuz fotoğrafları falan geliyor. Milayboğlu denk dur.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Ve karşınızda Radyo Kral'ın kral dinleyicilerinden bir tanesi. Kim? Dur şimdi müziği ayarlayayım. Bir dakikacık. Dur. Şöyle bir müziği ayarlayayım. Sesleri ayarlayalım bakalım. Sezer hoş geldin. Alo.
1: Dobro utro
0: bakalım. Günaydın. Günaydın kardeşim benim. Dur azıcık sesleri böyle bir ayarlayayım ben bakayım. Ha bakalım Sezer. Ha.
1: Şu şeyi de ayarlasak artık yalvarıyorum ayarlayayım şu şeyi, bu gecikme meselesini. Bak şimdi ben hazırlan diyesin, ben tam böyle havaya girmeye başladım, tak aradın mesela, ben hala daha reklam dinliyorum.
0: Ha tamam, onu anladım da geçenlerde bana ne demiştin, abi istediğin saat ara, böyle arayacağım seni deme, ara dedim, ben de önüne aradım, dümdük aradım bu oğlum.
1: Baktım neden boşuna dememişler, ne dilediğine dikkat et, gerçek olabilir diye, bu önde ne dilediğime dikkat edeceğim.
0: Bencil miyim oğlum? İnşallah.
1: Gerçek olan. Bencil mi miyim? Ben ağzımdan öyle bir laf çıktı mı? Allah aşkına.
0: Çıkmadı mı?
1: Allah aşkına.
0: Demedin mi oğlum? Beni ara abi, yani arayabilir miyim falan değil. Doğrudan ara beni demedin mi geçen programlarda?
1: Dedim. Evet. Dedim. Evet.
0: Sezer'im ne yapıyorsun? İyisin, her şey yolunda.
1: Aramadım beni. Haftanın başında bir sürü anlatacağım şeyler vardı. Hepsinin zamanı geçti mesela şu.
0: Niye bugün anlatsan olmaz mı Sezer?
1: O mesela o hani Trump aramış şeyi FIFA'nın Kel abi
0: ya be ya be.
1: Ben onu da aynı akşam duydum o haberi. Ben haber geldi. Ertesi gün patladı haber mesela. Keşke anlatayım yayında ama bağlamadım. Ben size daha o gün anlatacağım. Hep herkesten önce bileceğiz mesela bu haberi ama maalesef.
0: Canım ciğerim şey, şimdi anlat olsun. Yani küfür de hafif bir küfür de olabilir yani, öyle şey yapmadım.
1: Ayrıca yok canım, canlı yayında küfür. Ah ben hayatımda küfür ne demek mesela, ben lügatımda yok. Hani küfür nedir bu? Hani küfür şey, künefe gibi bir şey bile güzel duyuluyor ama denemedim. Hani
0: şimdi belki Sezer'im müsaade buyur. Belki küfür bize yakışmıyor. Sana bana yakışmıyor ama gittiği yerlere yakışıyor be kardeşim. Yani değil mi? Şimdi bir Trump'a küfür edeceksin. Yakışmaz mı? Boyuna postuna falan.
1: Hani yerinde kullanılmış küfür. Hani edebi bir şeydir. Sanattır. Ha. Ama hani yerinde kullanıcı. Öyle kamyoncu gibi de o da bu şeye hani. Hani zor tuttum. Bak kendimi sansürledim.
0: Sansürledim.
1: Yavaş yavaş. Otosansürde geldim, yavaş yavaş iyi bir dereceye geldiğime göre Türkiye'ye yerleşebilirim. Hay be.
0: Sen Türkiye'ye yerleş de gör o zaman ebenin.
1: Hayır bak hafif politik gönderme yaptım ya, otosansür yapabilirim artık. Türkiye'ye yerleşsem de ağzımı tutabileceğim, hani bir şeylere gözümü yumabileceğim demek, anladın hani.
0: Dikkat edersen kaldırıyorlar hemen Türkiye'de, merkeze götürüyorlar hemen Sezer'im.
1: Yani çok ilginç sebeplerden, hani ertesi sabah evine baskın alabilirsin ama daha büyük sebeplerden hani elini kolunu sallayarak da gezenebilirsin. Hani biraz şey ülkesi canım, hani bilemedim.
0: Demokratik bir ülke neyse, diyorsun.
1: Neyse. Demokratik çok tabii.
0: Hani şimdi Sezer'im.
1: Zaten şey ülkesi canım, demokrasi. Aynen.
0: Yes. Sezer. Akşam yine Arjantin maçı varmış. Dinleyicilerim yazdılar. Hakem Mısır'ı doğradı dediler. Bilmiyorum, maçı izledin mi? Doğru mu?
1: Ben yalan değil. Hani maçı açtım. 2-0 mıydı? Neydi? Ondan sonra ne oldu? Ne gitti? 10-15 dakika içinde baldır küldür bir golle geldi. Arka arkaya bile bir dedim ne oluyor? Şu anda baktım kaldım hani bile.
0: Yani şey mi oldu? Hani Mısır maçı mı çevirdi? Yani Arjantin 2-0 öndeydi de sonra Mısır maçı mı çevirdi?
1: Yani tam tersi oldu. Mısır 2-0'da Arjantin maçı çevirdi. Sonra durup durarak yani.
0: Nasıl oldu? Nasıl oldu o iş öyle be? Hakem hiç yani müdahale etmedi galiba, öyle mi?
1: Hayır. Hakem oradaydı da hani hakemin tişörtü kaldırarsan alt tarafında renkleri şey daha açık mavi bir de beyaz renk. Hani Arjantin 12 kişi oynadı diyebiliriz yani, öyle diyeyim.
0: Ha o yüzden ben de diyorum nasıl?
1: 12. oyuncuda da düdük vardı, kartla martla vardı, hakem andıradı ama hani hakemin kendisi nerede de artık onu bilmiyorum. Başka izleyen ne vardıysa görebildilerse ben de süresinde.
0: Hangi memleketin hakemiymiş bu veya neredenmiş hakem? Memleketini sormadılar mı bunun?
1: Vallahi o kadar detay yok bende ama hani FIFA zaten bilerdik hani şey rüşvet müşvet evet. deli şeyler döndüğünü bilerek de bu sitede artık gözümüze sade gözümüze değil başka yerlerimize soka soka bir güzel hani yapella hiç bile baka baka bile.
0: Vallahi insanların gözü önünde diyorsun, söylediğin çok doğru. Yani şike gırla gidiyor kardeşim. Bir aralar bunlar bayağı bir paralar yemişti, hatırlıyorsun değil mi? FIFA başkanı daha sonra istifa etti. Kanıtladılar para falan aldığını. Yani
1: hani yavaş yavaş bizim carım memleketimdeki sorun bütün dünyaya yayılmaya başladı diyebilirim. Hani bir o koltuğa oturan, bir koltuk gören hani pensiyoner İhtiyar adamla bu koltuktan kalk be kardeşim hani.
0: Ne koltukmuş be arkadaşım koltuk. Ne koltukmuş be arkadaş? Oturan kalkmıyor vallahi.
1: Hani ne futbol sahipleri adam bak gitti bir iki sene sonra yere geldi. Aziz başkanım hani artık bıraksak mı başkanım hani. Ya hani zor yürüyesin ayakta be arkadaş. Yani yavaş yavaş kardeşim bırak git torunlarını sev, torunun bir şeyin varsa git kızanlarından ilgilen. Sen mi lazım kardeşim futbol bana? Abi, otur evinde izle maçlarını bayağı.
0: Sezer Fenerbahçe'yi çok seviyor adam yalnız. Ama Fenerbahçe için de bayağı böyle elini taşın altına koydu. Çekmediği kalmadı Fenerbahçe için. Seviyor abi adam işte.
1: Tamam da işte problem o. Bir koltuğa oturan işini acayip çok çok sever herkes hani. Başkanı da işini çok sever, başkası da bırakır. Daha başka devlet başkanları var, işlerini çok severler, bırakemeller 20-30 senedir hani. Örnekler dolu.
0: Dolu. Mesela Margaret Thatcher kaç sene kaldı o koltukta? Margaret Thatcher teyze ne kadar durdu?
1: Margaret Thatcher gelmiş. İki dönem galiba. 10 yıl olması lazım. Yanlış hatırlamazsam. Hani gelmiş. Ondan sonra gayet aşağı yukarı sosyalist olan bir devlet. Aynı şeyleri. Hı hı. Niye onun Türkçesi var ya. Sendikalar. Gayet güçlüken bu ablam gelir. İki dönemde hani 10 yılın içinde ne sendika bırak yer ne doğru dürüst bir şey bırak yer hani bütün devleti şirketlere göre hazırlı verir oraya da alır başını gider olan o.
0: Yani
1: o gün,
0: şey
1: o Yemen'den önce 60'larda 70'lerde bu gerçi bu bütün dünya için geçerli de hani 60'larda 70'lerde normal bir tane vatandaş hani mavi yakalı dümdüz gider işine evine gelir. Hani çoğu zaman hanım çalışmıyor bile.
0: Tamam.
1: Adamla iki bilemedin üç tane yıllık maaşından ev alabilirsin. Şu anda kaç tane yıllık ev maaşı lazım? Hani ev alma hepimiz biliyoruz hani.
0: Şimdi Sezer'im bak şöyle.
1: İşin ucu baştan gittik.
0: O olay ne oldu biliyor musun Sezer? Ne zamandı Sovyetler Birliği'nin dağılması? 1800 diyorum baksana 1900'lü yılların başında. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 89. Evet, 1989'da. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyada dengeler bozuldu. Ondan sonra işte ne sporda ahlak kaldı, ne işte ahlak kaldı, ne politikacılara ahlak oldu. Anlatabiliyor muyum? O denge bozulduktan sonra her şey alt üst oldu. 80'li 90'lı yıllar iyiydi. İşte onun sonuçları 2000'li yılların başından ve bugüne kadar da böyle devam ediyor. Senin de örneğini şimdi, verdiğin...
1: Ben bu Sovyetlerle ilgili de çok strong opinion'ın Türkçesi çok bile sert düşüncelerim var ama toplum hazır değil, siz de hazır değilsiniz.
0: Biz ona hazır değiliz Sezer. Daha hani, bizi...
1: Buradaki dinleyici kimse yanlış anlamaz. Yaş profili biraz yukarıda hani.
0: Evet evet. Şimdi, gençler zaten ilgilenmiyor artık onlarla.
1: Ama gençler ilgilenir de işte hani ben genç gibi araştırıp bile uzaktan baktır. Yani ben matah bir şey göremiyorum arkadaşlar. Hani kusura bakmayın da Sovyetler Birliği'nde yaşıyor. Anlatırlar mesela anamıyla babamıyla. Senede bir kere gelirdi. Muz sadece yeni senede yiyerdik. Muz, bu güzel bir şeydi la babama. Niye ben bunu anlattırayım? Güzel bir şeymiş gibi.
0: Ha o, o dönemlerde şey o dönemlerde diyorsun sen.
1: Ha aynen. Bu komünist zamanda Bulgaristan'da. Onlar tam küçükken gençliği zamanlarında işte 70'lerde 80'lerde. Hı-hı. Hani ekmek almaya gidesin ekmek yok. Et almaya gidesin hani sayılı et var. Onlar da hani partinin ileri gelenlerine de atlarla oraya öte geldim. Hani tanıdığının tanıdığı vasoyla alabilirsin.
0: Canlı ondan bir şekilde baban yaşamış o günleri diyorsun. Evet.
1: Abi ondan sonra ben anlattırayla ama daha iyiydi. Herkese iş vardı bilmem ne vardı. Ben yemişim işi. Hani ben aç kalmışım. Senede bir kere doğru dürüst portakal banan yerim. Ama iyi zamanlardı. Ben size süreyim arkadaşlar. Hani böyle düşünenler burada arkadaşlar varsa iyice aşıma kaçıp sen de bir düşün bir kere bak.
0: Söyle
1: gerçekten.
0: Bak.
1: Gerçekten o zaman namı güzeldi, yoksa sen o zamanlar genç olduğun için her şey güzel mi gördün? Bir oturup şapkamızı önümüze alıp bunu bir düşünmemiz lazım.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim şimdi. Ben Sezer kendi adıma söyleyeyim. O zamanlarda yaşamadık ama okuduklarım ya da daha sonra işte yaşlı insanlardan duyduklarım zaman. Evet, bir kıtlık falan vardı. Yani o 70'li yıllara kadar doğru vardı ama huzur vardı bu oğlum. Herkes onu söylüyor. Şimdi ne diyoruz Sezer? Bak sen kalktın gurbete gittin. O zamanlarda var mıydı bunlar? Yoktu. Bir mesela gurbete çalışan arkadaşlar.
1: Yasaktı. Ya yasaktı. Nasıl gideceksin ki? Yasaktı zaten. Çıkışın yasaktı. Nereye gideceksin?
0: Tamam. Ama bak şimdi. Diyorum ki o dönemlerde öyleydi. Ama insanlar ona rağmen yine huzurluydu. Yani çıkış falan yasaktı. İşte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir serbestlik geldi. Gelmedi mi? Geldi. Her şey çok serbest bak, oldu.
1: Huzur vardı diyorsun ama huzur vardı mesela. Ben bugün Sezer yarın hani Todor Şifkov dayım canı sıkılıyor diye tamam bütün Türklerin isimlerini değiştireceğiz. Buraya da benim adım Simeon oldu mesela. Ben artık evet. Huzurlu değilim. Nerede benim huzurum? Ondan sonra mesela bayram geldi. Hani kurban bayramı oldu. Şey keseceksin. Kurban keseceksin. Yasak. Sen hani Hristiyan ülkesi. Gerçi Hristiyan ülkesi değil. Hani komünist ülkelerin o şeyi de var. Hani Hristiyanlık da yok. Hani çoğu ateist hani böyle. Başka inancı yani, inancı evet. Bir şey olmayacak. İnancı falan olmayacak hani lidere tapacaksın hani o yüzden bütün evlerde hani Şifkov'un resmi mecbur asık olacak orada duracak
0: evet,
1: baş
0: evet,
1: ucunda
0: evet.
1: Bakacaksın böyle hani o yüzden bence ya biz normalde gülerdik oynayardık falan filan ne yap konulara girdik
0: niye biz evet baya bir ciddi baya bir ciddi konulara girdik mesela olsun oğlum arada bunları da konuşalım yani hayatın bu tarafı da var değil mi Sezer'im benim
1: bak şimdi dinleyici dedi o bu şu azıcık bundan şunu konuşacaklar azıcık güleceğiz oynayacağız o eğlenceli bir şeyler diyeceğiz bir açı Todor Şifkov diyelim anneler diyelim tüp sıralarına girdi bize kardeşim hani ben bunu dinlemeye geldim savaş savaş hani zaten hani dünya nereye gitti belli değil bir de savaş savaş biz de insanlar
0: ya biz ne güzel Ankara'nın pavyonlarını konuşacaktık. Biz ne ara bu konulara girdik Sezer ya. Çıkıyoruz oğlum çıkıyoruz tamam çık.
1: Bir iki dakika varsa geçen Londra'ya gittim azıcık ondan bahsedeceğim.
0: Bahset bakayım hadi bakayım hadi bakayım.
1: Geçen Londra'ya gittim.
0: Geçen hafta mı gittin?
1: Bu kadarmış yani mesela Londra'ya. Geçen hafta değil ondan önceki hafta mı ne zamandı? Hani sen de tabii kafana göre izin ne aldığın için hani konuşamıyoruz anlattıramıyoruz ki yani şeyleri daha olunca anlattın en taze daha iyi oluyor ama şimdi aklımda ne kadar kalsın oradan anlatacağım.
0: Ha anlatıver deyiver bakayım. Ha.
1: Neredeyiz? Mayfair tarafta, Soho tarafta orada bir yerde böyle hani Londra'nın göbeğinin göbeği hani Londra'nın Taksim'i gibi bir şey düşün hani o zengin muhitlerinde gezeriz yürüyeriz böyle.
0: Yalnız mı geziyorsun Sezer?
1: Yok yanımda var işte insanlar gezeriz öyle. Ondan sonra ben dedim, benim canım kahve çekti. Saat 11.30 bir şey. İngiltere hakkında pek fazla bilinmeyen bir şey. Belki bilensizdir, bilmeyen ama ben mesela Türkiye'lerden ya da Bulgaristan'dan gelen arkadaşlar çok şaşırıyor. Mesela burada 7-8, maksimum 9 denilen bütün hani kahve mekanları falan bile normal kahve satan bile pastaneler, kahveciler kapanır. Hani pabla hepsi gece kadar açık ama öyle kahve mavi alacaksan
0: ciddi mi?
1: 7-8'e kadar aldım. Gerçekten.
0: Aa, o kadar erken kapıyorlar yani. Ha.
1: Öyle işte 7-8'e kadar aldın kahveni oraya da kahve canım çekeceğizse geçmiş olsun kardeşim. Neyse. Yürüyeceğiz dedim benim canım kahve istedim. Açtık Google açtık mapa baktık hani bir yerde bir zincir kahve dükkanı hala daha açık. Daha bir yarım saat bir saat açık.
0: Yetişebilirim diyorsun sen. Evet.
1: Yani yürüme mesafesi de 10 dakika diye dedim tamam yürünür 10 dakika nedir yani zaten yürüme çıkmışız gidelim yürüyem. Neyse hani Londra'dayız kalabalık
0: tamam.
1: bir kişiyle geçiştik böyle bir siyahi bir kardeşimiz uzun boylu yapılı bir arkadaş böyle. Şimdi Haşim Beyciğim crop top nedir bilir misiniz?
0: Ne bir daha söyle duymadım.
1: Crop top.
0: Crop top. No.
1: No. Arzu Hanım, Oya Hanım hepsi şu anda sen güleller. Crop top'u ne bilmezsin. Haşim.
0: I don't know. Bilmiyorum oğlum. Crop top. Ha. Demiş o.
1: Crop top. Crop top dediğimiz bir tekstil ürünüdür.
0: Tamam.
1: Tişörtü düşün ama beli yok. Hani yukarıda biten bir tişört düşün. Ufacık bir tişört.
0: Ha zenci, tamam.
1: Crop top. Bu zenci arkadaşımız, yapılı arkadaşımız giymiş bir tane böyle açık yeşil bir crop top, altına da 80'lerden kalma böyle hani futbolcuların kısa böyle hani şortları olan ya zamanında böyle hani ekstra kısa. Hani ufak bir yanlış harekette bütün mallar meydana çıkarabileceğim bir, hani öyle bir şey. Hani o zaman da tam sıcak hava dalgası var ya, akşam ne bile hava 27-28 derece dedim, sıcaklamıştır bayağı olabilir, ormandır. Burası Londra, hani burası rahat millet, bunlar böyle.
0: Özgür bir ülke tamam. Evet.
1: Abi yargılamıyorum de dedim, ha ne güzel yakışmış kardeşim demedim, hani yüzüne karış diyemedim, ürktüm tabii, bir şey diyemedim. Neyse yürümeye devam ediyoruz. Sonra güzel şık giyimli bir arkadaşımız, daha geniş paça pantolon giymiş ama üst tarafı dar. Neyse yürümeye devam ediyoruz. Sonra

0: gay bar, burası gay bar dedim.
1: Ha ulan, sen yanlış sokağa girmişsin.
0: Bir kahve içeceğiz dedik dedim. Hani buradan hızlıca yavaş yavaş geçiverem. Hani akşam akşam tatsızlık olmasın. Çünkü bunlardan biri beni beğenirse ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü çok yapılı. Çünkü hani tutarsa beni yakalarsan.
1: Sen oğlum nereye gittiğini bilmiyor musun? O kadar da bir internete sormuşsun. İnsan sorar nereye gidiyorum ben gibilerinden.
0: Bak şimdi hep diyenler hani varacağın yer değil, yol önemli diye. Bakmadım. Ben varacağım yere odaklandım. Ben kahveye odaklandım.
1: Kahve alabildin mi? Kahve içebildin mi?
0: İçtim. Gayet de iyiydi ama dönüşte yine oradan geçtim. Çünkü yolum, yani metroya yürüyeceğiz. Hani yolumuz oradan geçiyor. Hep bak yere geçtik bile. Merhaba abim, merhaba abla ya da hani bilemediğim sayın kişilik diye gari birey bey ya da birey hanım ya da laf beyler zaten orada politik doğrucu kadın o kadar bileyim ki.
1: Ama orta boşuna gitti böyle güzel rengarenkti sıcak havada böyle rengarenk insanlar baş, çiçek gibi.
0: Baş sen çok tuzak sor la hoşuma
1: gitti. Sezer.
0: Hoşum.
1: Evet. Teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Çok daha vardı anlatacağım ama tabii sponsorlar da bekliyor. Yapacak bir şey yok.
1: Hayır be canım onları yarın konuşuruz yine. Yarın olur, cuma günü olur. Ondan sonra zaten yine yıllık izine gidiyorum ben.
0: Tabii ki. Daha hak ettin canım. Of course. Bayağı uzun zamandır da izin kullanmadın. Git. Olur mu?
1: Hani Sezer'im.
0: Git bir böyle bir mangal falan ya. Şeylere git, kuşun o neresi de o çeşmesine git, orada bir başına su çal. Tabii hak ettin o.
1: Soracağım ben sana 22 Ağustos'ta soracağım. O Kırcaali'ye sabah ezanından sonra gelmezsem göreceksin sen. 22 Ağustos'u hafızaya kaydettim merak etme.
0: O konuda soracaklarım da var. Ne
1: yarın. Sezer'im canım ciğerim. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Have a nice day.
0: Thank you very much. Devam. Kapatıyorum. Aynı dinlemeye devam ediyorum.
1: Bye. Hayırlı işler. Kolay gelsin Sezer'im. Cansın bir tanesin. Sağ olasın. Alkışlarla gönderiyorum Sezer'imi. O kral. Geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı Sezer. Kralsın. Alkışları sana gönderiyorum. Sezer.

Mesut Kaptanım günaydın abim, kolay gelsin bakalım, nasılsın, iyi misin demiş, çok teşekkürler. Finalin adı yine aynı olacak galiba, Arjantin Fransa. 2022'de böyleydi. Vallahi bilmiyorum. Hakem desteğiyle olabilir mi? Fransa Arjantin olabilir. Mesut Kaptanım günaydınlar. Crop top böyle bir şey. Cahil Haşim işte, Cüela bilmiyor. O yanım demiş ki yaşa Sezer demiş. Alkışlar Sezer'e. Crop top. Biz de mi alsak yani, o crop topları biz giyersek bizim

göbek zaten birazcık ileride gidiyor. Yani yürürken de doğal olarak böyle 20 santim yarım metre ileride gidiyor. O krok toplar bize oya. Arzu Hanım kaçırdınız. Ne muhabbet ne muhabbet o krok toplar. Ben de Sezer'e diyorum bilmiyorum diyorum mahsuçlukla. Bilmem mi be? Cüvela aşık.

Günaydın canlar, Haşim abim. Sezer kardeşim, ilk olarak ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Nedim yazıyor şimdi Sezer. Sağ ol canım, hoş geldin Nedim'im. Ben sizin konuştuğunuz konuda şöyle eşlik etmek isterim. Eskiden belki kıtlık vardı ama asıl zenginlik olan huzur vardı. Şimdi teknoloji hayatımızın her yerine karıştı. Ailelerin yapısı, hatta çocukların sıfırdan yetişme şekli bile tamamen değişti. Samimiyet bitti, her şey dijitalleşti. Arzu Hanım da yazdı, krok top ne diye. Top bir şey be abi, abla. İşte tam da bu yüzden o meşhur söz tam bugün anlatıyor. Ekmek herkese yetecekti, tarlaya karga dadandı, ambara fare, buğdaya hile, ekrana teknoloji, ekmeğe zulüm karıştı. Haşim abime ve Sezer kardeşime ve tüm dinleyicilere mutlu günler dilerim. Mikrofon sizde. Çok teşekkür ederim Nedim'im, sağ olasın. Doğru, ekmek herkese yetecekti de tarlaya karga dadandı, ambara fare, buğdaya hile, ekrana teknoloji, ekmeğe zulüm karıştı. Çok net bir şekilde ifade etmiş Nedim'im, sağ olasın. Seydan İdris günaydınlar baba, günaydın Haşim abi, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler baba. Seydan İdris, siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Tost ekütü baba Seydan İdris'de. Nerede? Peliketi Bekirli'de. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pideler, döner, tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, burgerler, sandviçler. Bu güzel şarkıyı Tost ekütü Bobo'ya gönderiyorum. Peliketi Rodopis Bekirli'de, Instagram'da Tost ekütü Bobo. Bizim Bobo. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler, İdris Seydan Bobo'da, Bekirli'de.

0: Arjantin Mısır maçının hakemi Fransa'danmış. Yusuf Han dedi, Sezer'e söyle dedi. Ha, Fransa'danmış bak. Şaşırdık mı? Hayır.
1: Ne olacak bu aşkın sonu?
0: Yaşa Sezer'e.
1: Güzelsin, beni böyle divane edersin. Kömür gözler yapan dudaklar. Ya bu endam cilve bu nazlar.
0: Yasin kardeşim demiş ki Sezer, Sezer sen canını sıkma. Ankara'ya giderseniz aşmam sana iki dönüm tarla versin demiş. Yeter mi iki dönüm tarla? Ankara'nın geceleri Yasin.

Arzu hoş geldin. Huu komşu selamlar günaydınlar. Krok top ne? Soru işaretiyle birlikte. Vallahi kaçırdım. Yeni geldim, daha iyi yayınlar olsun. Kaçırdın. Çok muhabbet oldu. Krok topu da bak Arzu Hanım da bilmiyormuş. Aa Arzu niye böyle yapıyorsun? Gerçi ben de bilmedim ya. Sezen Suyu krok topu nasıl bilmezsin? Öğrendik topu da. Krok topu da.

0: sadece bu radyoda.
1: Sezer, biz Ankara'ya, pavyona gitmesek Ankara bize gelir dayı. Eyvallah. Geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde, baş üstünde akıl bırakmadı. Bırak. Aylin'im günaydın. Arzu abla, ben de giyerdim bir zamanlar. Profilinde sabitlediğim ikinci fotoğrafa bakarsan o da bir örnek. Arzu, duydun mu? Aylin'in fotoğrafına bak profilinde. Insta'da. Bugün onu da öğrendik Aylin. İnsan her gün yeni bir şeyler öğreniyor gerçekten.

Lay lay. Bir yemek önerisi de Mehmet Ali Birant abimden geldi. Benden de bir yaz yemeği fırında kıymalı patlıcan musakka. Oh, tuzlu ayranla. Sağ olasın agacım. Sağ olasın dayı. Kısa güne.

Arzu hiç öyle deme, hiç öyle deme. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Biz bugün öğrendik mesela. Neymiş? Krok topmuş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz kıymetli dinleyicilerim. Trakya Rumeli'nde dünyanın merkezindesiniz, dinleyenler kulübündesiniz, üye olun. Instagram'da Haşim Çolak yazıyorsunuz, Sezer Nedim yazın. Yardımcılarım, sağ kolum ve sol kolum, Sezer ve Nedim. Hadi Allah gönlünüze göre versin bakalım. Efendim düğün sezonunda söz düşen düğün alışverişlerinizde büyük kampanya başladı Güneş Gold'a. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınızda. Yatırım amaçlıyla da görüşebilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız Atilla Bey ile konuşabilirsiniz. Güneş Gold İskeçe'mizde. Mikail Karoğlu 22 Ada Nova'nın hemen yanında. Güneş Gold Kuyumculuk. Türkiye'deki çeşitler ve uygun fiyatlar artık size çok yakın. İskeçe'mizde şehir meydanına da 30 adım. Var 30, var. Güneş Gold Kuyumculuk, kolaylıklar diliyorum.

0: Ayberk'im tamam mı canım, anlaştık mı? Bayram şekeri Ayberk kardeşim.
1: Çevir bir başını.
0: Eyvallah. Day day day day day. Dayıcım Sezer'e çok selamlar. Nikah masası hariç her masada varız. Deli Kadir.

Bastonas Recep hazır mı? Grup Aşıklar sizler için söyleyecek biraz sonra. Portakal aldım handan, perdeyi kaldır camdan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan. Ha bakalım.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Oy Hüseyin Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun şöyle geçin. Sol tarafa doğru geçin efendim, buyurun. Orada ileride boş masalar var. Hüseyin Bey hoş geldiniz, kolay gelsin. Vermeye gönlümüze göre, vermeye gönlümüze göre. Çok canımız isteye. Olabilir oğlum ya. Babada mesela soğuk karpuz var. Aman. Allah'tan başka ilah, gözlerinden başka silah tanımam. Yağdırıyoruz bakıyorum bu sabah. Yağdırıyorsunuz maşallah. Oto elektrikçisi elektrolog Ozaftaki Nüton Ahmet Sami ustacım, günaydınlar ustam. Elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet'te. Ahmet Sami ustam da. Fermayı kuştu soktuğu soktuğundur. İskeçeyi çıkarken Kavala yolunda hemen sağ tarafta. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar oto elektrikçisi Ahmet Sami. Nedim dün bir paylaşımım vardı bu yeni klima makinalarıyla alakalı. Onu tekrar bir göndersene. Dün hani okuyamadım, son programı sonuna gelmişti ondan. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, led lambaların takımı, ayarlar, dinamo, miza, marş tamirleri, klima temizliği, klima sıvıların kontrolü, elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarı, elektrolog Uzaftaki Nüton, oto elektrikçimiz Sami Ustam, Ahmet Sami. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. 693-979-2743'te Ahmet Sami Ustam'ın telefon numarası. Günaydınlar Aşım Agam, iyi yayınlar. Herkese selamlanır. Mr. Sauberando. Sauberando Mr. Hüseyin'im günaydın. Dankeschön, dankeschön. Ich liebe dich. Ja, einen seinen.

İrfan hoş geldin. Dayı bizim birçoğu Mehter Marşı ile karşılamışlar NATO zirvesinde. Okudu mu haberi? Evet. Günaydın İrfan'ım, nasılsın? Vardır herhalde bir mesaj be, ne bileyim şimdi. Anlayamadım ben de İrfan. Kolaylıklar diliyorum İrfan'ım. Tabii ki de Mr. Sao Berando efendim acilen çalışacak eleman arıyor Mr. Sao Berando Almanya için. Öyle mi Hüseyin'im, tamam mı? Hay Ali Bey hoş geldiniz. Pazartesinden beri sizi arıyoruz. Herkes sizi arıyor. Cem, ben, Milayimoğlu, Güven, Dimarkos, Andi Dimarkos, Ali Bey herkes sizi arıyor. Ha bakalım. Siz gecelerde Mr. Suluyorsunuz geceli. Tamam. Yaz sezonu için efendim acil olarak işçi arıyoruz. Mr. Sao Berando Almanya için. Gerekli iletişim bilgilerini benden alabilirsiniz ya da Mr. Sao Berando yazıp sosyal medyadan da bulabilirsiniz iletişim bilgilerini.

Yapma bir Ali'cim. Bir şey lazımsa söyle getireyim. Kralsın abim de bir şey. Estağfurullah. Her zaman. Birbirimize yardımcı olmayacağız da ne yapacağız oğlum? Ali Bey bir şey lazımsa söyle. Programdan sonra hemen getirsin dayı. Oğlum. Oğlum Ali, lan oğlum Ali. Ben hep diyorum oğlum zaten. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza diye. Aynen. Soğuk karpuz ne getireyim dayıma? Ayran ne lazım? Söyle dayı.

Ceyhun, bir şey yollayacaktın. Dün bakayım, yolla bakayım bana. Telefon numarasını ya da isimleri mi? Neydi onlar? Ya soğuk soğuk karpuzu yersen Ali Bey. Aykan Agacım. Olursun arpa görmüş kuzu gibi. Gönder gelsin Ceyhun Kaya'ya, gönder. Kipro'yun istasi İsa Alu Ahmet ustamız da nerede? Yakapulman durağının tam karşısında. Çok harika. Her gün aynı tazelik ve lezzetle, sıcacık ve çok kibar, harika bir poğaça dükkanı yapmış. Dekor olarak da güzel. Giriyorsunuz, işleriniz açılıyor. Kipro'yun istasi Yakapulman durağı. Panagiç Aldari 94'te. Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Kipro'yun istasi yazın. Pazar günleri de açık. An beşinde yar sevdim de sezdirmedim elleri. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar, peynirler var. Tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Sıcacık poğaçalar her sabah 6-6.30'dan 2.30'a kadar bütün gün, her gün. Pazar günleri. Yaşa Ahmet Ustam. Sabit telefonu 2541-30-50-53 693-63-65-628. İpro'nun istasyonun ürünlerini efendim, toz çeşitleriyle birlikte çiğ olarak da alabilirsiniz. Böreklerini, poğaçalarını, evet. Fagi Volt Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. İpro'nun istasyonu.

Edremit'in evet Güre bölgesinde bulunan bir köy var. Tahta Kuşlar Köyü diye. Edremit'in Güre bölgesindeki beldesindeki Tahta Kuşlar Köyü'ne de selam gönderiyorum güzel İskeçemizden.

Olmaz mı? Patlıcansız olur mu? Yazın en güzel yemeği musakka. Yusuf abimden geldi. Fırında patlıcan. Bol samsaklı patlıcan salatası.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon 25410-257-81. Ayrıca aintin.car.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.

Hollanda'ya selamlar gönderiyorum. Raif İmam geldi. Hoş geldin Raif İmam. Usta. Hoş geldin usta. Bu şarkıyı birkaç gün önce Faganacı Yusuf da istemişti bu şarkıyı. Niye takıldınız oğlum bu şarkıya? Raif. Selam agama demiş. Selam olsun dayıma. Kimler var yanında bakayım, yaz bakayım. Sonra bizim için bu şarkıyı koyar mısın? Koyarız. Diğer yarım Murat Göğebakan. Yusuf, sen de dün istemiştin bunu değil mi?

Raif Timur yok mu yanında? Çok selam söylüyorum hepsine de, kolaylıklar diliyorum. Vistoni'da, Yalımlı'da zeytinyağı fabrikamız. Bütün yıl boyunca gerek Avrupa'da gerek memleketimizde zeytinyağı satışları, özellikle Vistoni'den zeytinyağları harikalar yaratıyor. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları. Vistoni'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı Koptero'da. www.vistonida.de iletişim bilgileri için. Hello Trevior. Vistonida Olive Oil Yalımlı'da. Mutlaka sıcacık ekmeği o zeytinyağlarını bandırıp bir yiyin. O lezzeti bir tadın. Rengiyle, kokusuyla harika zeytinyağları Vistonida. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde kıymetli müşteriler için hazırlanıyor. Mert, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Uzun zamandan beri sponsor olarak da bizlerle birlikte Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası ve sahibi ve çalışanları da bütün üreticilere bu sezon için bereketli bir yıl diliyor. Vistonida.

Ne demek Timur kardeş, her zaman teşekkür ederiz şarkı için. Büyük Kartal mesaj göndermiş Timur Boz. Halal olsun bu şarkı size be. Timur, Raif, Paganacı Yusuf, Murat Göğe Bakan dinleyicilerimiz, seven dinleyicilerimiz için de. Ama sırada ne var? 16 günden beri en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.

Şimdi bu fon müziği geldiğine göre arkasından ne geliyor? Tabii ki cenaze hizmetleri Sergun Delioğlu. Eyvallah. Çakır, Memati, Kaytan Bıyıklı, Aynalı Baba. Cenaze hizmetleri Sergun Delioğlu, İskeçe'de Panagi Çaldar 69'da İnanlı'da caminin karşısında merkez Gökçeler Köyü olmak üzere 3 mıntıkada hizmetinizde. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hazırlıyor. Sergun kardeşim, Tümologio, Apodix'i, hepsi. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesi. Her mevsimde, her koşulda çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli bütün malzeme, her türlü malzeme Sergun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Insta ve Face'de cenaze hizmetleri Sergun bitişik halde yazıyorsunuz. Telefon numarası 698-7799-377-724 saat arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Sergun Delioğlu'nu.

Zer kardeş, aklına ne geldi gene bakayım bu oğlum? Vallahi keskin bir zekem var, manevi kuvvetim var. Bugün senin sayende bir şey de öğrendik, yeni bir şey öğrendik. Toplu moplu bir şeyler, kaytan bıyıklı falan böyle. Günaydın Hüseyin Hacıbedel, hoş geldin. Günaydın güzel insan, Haşim Agam. Günaydın kardeşim, hoş geldin. Nasılsın Hacıbedel'im? Neredesiniz lan siz, kayboldunuz kaç zamandan beri? Yıkılmayan bir dostluğumuz var ama finalde ikimizden biri diğerinin cenazesine gidecek. Vay vay vay vay vay. Ya düşünsenize, 40-50 yıllık dostunuz var. Yıkılmayan bir dostluk ama sonuçta finalde ikimizden biri diğerinin cenazesine gidecek. Ağır ağır düşündüğünde bayağı ağır bir laf. Geçenlerde de bunu paylaşmıştım değil mi? Hüseyin Hacıbedel var ya valla. Yani böyle sevdiğimiz insanları kaybedince üzülüyoruz tabii ki. Yıkılmayan bir dostluğumuz var ama finalde ikimizden biri diğerinin cenazesine gidecek.

0: Kendisi istirahatte Ziya Bey. Ben yardımcı olayım.
1: Karahanlı'yla görüşeceğim Kılıç. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez.
2: Hüseyin Hacı Bedel, Hamdi ile görüşeceğim. Hamdi'yi bağla bana. Afiyet olsun. Hani ben de bir kahve içerdim. Canımı çektirdiniz lan. Çok canım çekti. Ne söyledim ben size? Ne düşmanlık yaptım oğlum ben size? Nankör kedi. Hamdi'cim kolay gelsin.

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde demiş Hacı Bektaş Veli. Krişupoli'ye gönderiyorum.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: ABD çarşamba sabahı erken saatlerde İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyerek 80'den fazla hedefi vurmuş. İran'ın ABD saldırılarının ardından Washington'a gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını da söylemişler. Bunlar yine başlattılar galiba bu savaşı anladığım kadarıyla. 80'den fazla hedefi vurulmuş bu sabah. Tazecik geldi haber. Dumanı üstünde. Master Travel, Let's Go. Master Travel'in harika bir turu var efendim. 15-19 Temmuz tarihleri arasında Bodrum'da 4 Bodrum turu düzenliyor. 4 yıldızlı Ladonia Hotel Del Mar. Peki neler var? Hemen söylüyorum. Her gece DJ ile eğlence, lüks araçlarla ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar var ve DJ Mahmut Orhan konseri. DJ Mahmut Orhan konseri 15-19 Temmuz boyunca otel ve gidiş dönüş biletleri, yeme içme, biliyorsunuz o otellerde açık büfe var efendim. Sadece ve sadece 550 euro Master Travel'de. Daha ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Özellikle DJ Mahmut Orhan konseri de var. Onu da bir belirtelim. Sınırlarınızı aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın karşısında. Parangi Çağlar 19'da İskeçe'mizde. Yeni bir mekan fakat müthiş bir tecrübeleri var Master Travel. 3 milyon otele anında rezervasyon yapılıyor Yunan adalarına. Ekonomik paketler var, balayı paketleri var. Bütün hava yolları şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini anında. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına götürüyor, hem de havaalanından alıp istediğiniz yere transferler yapıyor ve araç içi servisleriyle birlikte araba kiralama hizmeti, neler neler varmış Master Travel.

0: Oldu Hüseyin'im, ararım ben seni programdan sonra, tamam mı? Efendim Master Travel Gümülcün Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Stuttgart Recep Usta, evet, geldi şarkı. Biraz geç kaldı ama geldi sonuçta. Al bakalım. Al bakalım. Hey, hey. Grup Aşık.
1: Neredesiniz? Bu hava size geldi.
0: Havalar dualar size efendim.
1: Cahit çaldı size, Cahit.
0: Cahit duyuyor mu Cahit? Yere batmasın, gidip başını yemesin ya. Cahit. Master Travel. Instagram ve Facebook'ta Master Travel yazıyorsunuz. İnternet sayfası mastertravel.gr. Yazda dolu dolu yaşamak istiyorsanız Master Travel'le bir görüşün, konuşun. Gerekli ön bilgileri alın. Balıkesir'e de çok selamlarımı gönderiyorum. Çanakkale günaydınlar.
1: Nerede benim Dime Tokalılarım?
0: Dime Toka?
1: Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet çenmesin.
0: Dime Toka'ya da selamlar gönderelim. Takdire şayansın vallahi dayı. Halal olsun. Yaşar Recep Usta.
1: Cahit çaldı size. Cahit.
0: Cahit. Su alsın götürsün seni.

şahit yapıyorsun bu işime. İlginç bir haber daha geldi. ABD'yi eleyen Belçika milli takımı bir paylaşım yapmış sosyal medyada. Demiş ki Belçika milli takımı, bu kararı da iptal edin. Kındabını

Village Market, Gökçeler, Selero. Masa örtülerimiz tükendi. Tamam, çiçek desenli ve limon desenli. Masa örtüleri tükendi, onlardan tekrar getirin. DM markalı ürünler de geldi Village Market Selero'ya. Aa, hem çiçek desenli hem limon desenli. Hemen getirin, güzelmiş. Masa örtüleri. DM'ler geldiğinden beri, DM'ler, dur yanlış okumayayım. DM'ler, meşhur Alman ürünleri geldiğinden beri kapış kapışa gidiyor Village Market'te. Doldur rafları Kaan, doldur Kaykan. Güzel mi, iyi mi böyle? Allah Allah Allah Allah, dur kız, nereye gidiyorsun böyle? Böyle devam ki lütfen, devam ki. Menekşe gözleriniz yaş görmesin. Yaş görse de sevinçler olsun.

Radyo kuralları aşım ben sıralara 241 sıralara şaba. Yine döktürüyor sıracım, kolay gelsin. Ay. Radyo kuralları Arzu'ya şaba. Aykan Selimoğlu. Canım ciğerim. Radyo kuralları dinleyicisine şaba. Hafta sonu 35-36 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklar geliyor. Hazırlayın don şeyleri, mayoları canım. Cuma don diyecektim. 35-36 derece. Cumartesi, pazar, pazartesi. Yanıyoruz Fuat abi.

dayanamadın değil mi bu şarkılara? Orhan Osman. Selam, yanıyorum. Çok sıcak, tanıdık klimacı var mı? Var. Kendisi Beşiktaşlı, tanıştırayım. Orhan Osman yaz, Google'da çıkartıyor. Yaz Orhan Osman Google'a.

Bazı dinleyicilerim kendini tutamamışlar. Pomuçları bile çıkardı dayı diyor. İyi Aynalı Baba, güzel. Kral Efendi'den dinleyenler kulübünden şaba. Pomuçları çıkarıp da oynuyor adamlar. Yanlayak.

Aman giyme pabuçları, giyme, bekle. Giyme. Devam ki. Cevat Nizam hoş geldin dostum. Günaydınlar. Trakya'nın bir numarası iyi yayınlar demiş. Estağfurullah kardeşim. Önce dinleyicimiz bir numara, sonra biz. Hollanda, Almanya, Belçika, İtalya'ya. Şaba. Çanakkale. Didi Motiko'ya şaba. Serez'e şaba.

Orhan göndereyim mi? Klima arıyordun ya, klimacı. Göndereyim mi telefon numarasını, istiyor musun? Yasin, sende var mı telefon numarası? Sahiloğlu, günay günayım. Kolay gelsin. Yürü, yapıştır.

Bacım her gün gelme bir şeyleri sarmayla geçiyor. Dün sarmaları zor sardık oynamaktan. Şimdi de sigaraları saramıyoruz oynamaktan. Doğa cigarayı bir bırak. Yeğeninden sana beşi... Yok beşi birlik... Hayır o kadar değil. Ama... Kanal Efendim'den beşi hanıma şam... Hakkı kızanların bakalım. Trakya Hava Yolları'na hoş geldiniz. Kaç yüz? Sarma, sarma. Allah adam pomuçlarını çıkarıp da oynamış. Öyle böyle değil.

Ceykun bekliyor mu hala telefon numarasını? Aykan söyleyiver bakalım şu Ceykun'a da göndersin. İsimleri göndersin. Sen benim düğünümde nasıl oynayacaksın? Ha, çıkaracağım pomuçları. Giyeceğim kısa pantolu. Sen hele o düğünü bir yap. Sen o düğünü bir yap. Şaba.

Ay Şimşek Ahmet ne oldu? Abi çok pis gaza getirdi bizi diyor. Oh oraya. Oraya su pektis. Kral FM'den Stuttgart'a Düsseldorf'a Gelsberke Şaba. Ses tellerinde sıkıntı var. Ena diyor, Ena diyor. 1-2. Yörü Recep Usta. Küçük İstanbul'a Şaba.

Ya bu cahiti çekemeyen ne olsun? Hop aman. Tesirli geldi, şifalı geldi. Rege. Prensler masallarda, efsaneler Trakya'da. Şap. Cahit.

Hanım. Bütün karşı mahalleye günaydınlar. Uyanın. Ha şöyle uyanın bakalım. Kendinize gelin. Gülşah Hanım'dan karşı mahalleye şaba. Kral Efendi'den Gülşah Hanım'a şaba.

Utkucuğum hoş geldin canım benim. Canım ciğerim günaydın bra. Ne yapıyorsun, iyi misin demiş. Bak Utku. Utku Lütfoğlu. İyiyim bra, sen nasılsın bakalım? Keyifler iyi mi? Duyduğu şarkıları dayanamadın Utku. Aşım abisinden Utku ya. Adaş. Hey. Tabii canım Yeliz Hanım. Adam pabuçları çıkarıp da oynamış. Yanına yak oynamış. Merhabalar Yeliz Mehmet Hanım efendi, hoş geldiniz. Biraz da oynaya karşıyım. Şarkılar harika. Devam ki.

Bizden Aslı bir dinleyicim yazmış, pekmez havası çalsana bize diye. Sen neredesin sabahtan beri? Aslı Aslı diye bağırıyorum sabahtan beri. Pekmez havası ne be ya? Ama böyle havada mı varmış be? Breh be ya. Vallahi bile efsanesiniz ha. 10 numara kral. Pekmez havası ne be ya?

Daha neler var, neler var Recep Ustacığım. Bravo ya Kasım Palikari mu? Masif Texas Palis Simera. Evet sabah. Gel ha. Lapsekili Tayfur öpsün seni Recep Usta. Lay lay lay. Eyvallah Mahir, teşekkür ederim, hoş geldin. Selam aşım, hayırlı yayınlar. Lay lay lay. Arif kardeş, Mahir soruyor bu akşam ayran ısmarlayacak mı tuzlu olanlarından diyor. Aranızda mı böyle ısmarlıyoruz ha? Çok tuzlu olur, tansiyon piner. Tuza dikkat. Tuza şekere dikkat.

Yeliz Mehmet hanımefendi demiş ki vallahi depresyondan çıktık Haşim, yaşa. Hepimiz yaşayalım. Depresyondan çıkmanın tek bir şeyi var, yolu var. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde. Eğleniyor muyuz millet? Aa, öyle mi Gülşah Hanım? Yasemin Hanım hoş geldiniz. Onlar Alman çikolatası getirecekti Gülşah Hanım. Bir bakayım. Bir bak, sorun bakalım getirmişler mi Alman çikolatalarını. Dur bakayım ne oldu şimdi? Aa, niye bitti bu? Hah, buradan aldırım onu bakalım.

0: canı isteyen gençleri, ityalları devam etsin. Devam sabaha kadar.
1: Sabaha kadar da pekmez havası da varmış gerçekten. Aslı buldu gönderdi. Bulmuş mu? Pekmez havası Aslı. Tane havalar duyacağız, dur bakalım.

Eyvallah Orhan'ım, teşekkür ederim. Sağ olasın, kolay gelsin sana da Orhan Osman. Bulduk pekmez havasında, sağ olasın Aslı'cığım. Hey hey, Arif Usta, Mahir Usta. Zorlanmayın o kadar çok bayağı.

0: hepsine, hepsine Aykan Aykacığım. Anasına babasına 7'den 77 oynayanlara şaba. Dobro utra. Şaba. Var diyorum hala, inan sen bana, var azıcık var.
1: Hayda.

Geleceğe boyacılara şaba. Nedim kardeşime şaba. Lay lay. Yasemin Hanım, Gülşah Hanım'ı unutmuşsunuz. Tatile geldiniz, tamam, iyi tatiller de bizi de unutmayın yani. O çikolatalar muklatalar ne oldu onlar? He? Kestane şekeri. Gülşah Hanım beni de unuttu. Çözdü. Alman çikolatası getireceğiz. Bak bak. Bak azıcık bak.

Yapmaz mıyız? Severim. Norveç'te çalışanlara da Şaba Kral Efendi'den, Radyo Kral'dan dinleyenler kulübünden, Norveç'te çalışanlara, gurbette çalışanlara Şaba. Şaba şap. Oynayanlar, oynamayanlar, ayakta duranlar olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle, düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz.

arkadaşım bacana, yok bacanak olmuyor. Ülkü de orada geldi. Ülkü merhaba. Edirne'den günaydınlar. Edirne'ye selamlar. Günaydınlar. Gelirken boş geldin. Golden. Tekirdağ Gold muydu? Golden Glass mıydı? Ben de şey yapayım. Sevinç, anladın sen onu. Yok canım, şaka yapıyorum. Yasin getirmiş böyle valla. Nadir kaptanım. Ne numarası dayı bu Coşkun? Ceyhun biliyor. Bir isim söyleyecekti bana. Yarın dayı dedi, bir isim söyleyeceğim. Seni dedi, onu söyle dedi. Alüminyumcular mı dedi? Elmasçılar mı dedi? Fayansçı, boyacı mı dedi? Bir şey dedi ama ben de anlayamadım. Aceleye geldi. Kalabalıktı Coşkun. Sen de Ceyhun'a, Haşim Aga'ya bir şey söyleyecekmişsin diye. Anlayacak o. İş ortaklığı bu oğlum. Biraz para da kazanalım. Kostek'i Tubabo hazır efendim. Hem maçlara hem hafta sonuna, hafta içi pazartesileri hariç her gün öğlen 12'den gece geç saatlere kadar Bekir'de Seydan ustamız Kostek'i Tubabo. Mangal başı lezzetler, burgerler, sandviçler, geniş menüsü, çok çeşit içecekleri, iştah açıcı mezeleri. Yemekten sonra soğuk karpuz, kavun, hoşaf. Bak ne diyeyim. Ekmek ve pidede döner, tavuk, aradığınız lezzetli mezeler. Siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu, çevirme. Ha, çevirme göreyim. Gel ha. Eleketin Odopis Bekirli'de dostumuz, Instagram'da da Tosteki Tüb Baba olarak takip edin. 2534-031-202 98-75-96-105. Ne ararsanız var Tosteki Tüb Baba. Bekirli'de Seydan Ustam'da. Hayırlı işler baba. Ateşle dans eden lezzetler onda. Bak bak bak bak. Slogana bak. Ateşle dans eden lezzetler, etler, eurolar, dönerler. Yey. Bre bre bre bre bre bre bre. Neler neler. Bekir'den Koyunköy'ne geliyorum. Warrior Plus'ta. Bekir, Barış, kolaylıklar diliyorum. Warrior Plus'ta perakende satışlar başladı. Mağazaya, dükkana kadar gidiyorsunuz. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları mağazamızda bulabilirsiniz. Daha neler neler var. Mağazaya gidip görün. 400 çeşit ürün var efendim. Hatta 450 de olabilir. Tam orada emin değilim. Barış bana bir yazsın. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler var. Warrior Plus'ta, Koyunköy'de, yeni yerinde. Park yeriyle birlikte. Hatimleriniz, düğünleriniz, kınalarınız, sünnetiniz için, mahya ve davetleriniz için. Tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, poşetler, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak. Hepsi sağlıklı ve geri dönüşüm plastik ile. Warrior Plus, Instagram'da Warrior Plus Cash and Carry. Sevinç, Ülkü de dinliyor mu beni şu anda? Çaktırma. 2026 model, yepyeni modelleri, yaz sezonu için plastik masa ve sandalyeler, tabureler, masalar, çeşitli boy ve renklerde saksılar efendim. Warrior Plus Koyunköy'de. Koyunköy'den İskeçemize geliyorum. Kim var? Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Ahmet Sami Ustam Oto Elektrik'te son nokta. Müşteri memnuniyetiyle birlikte çalışıyor. Memnun değilseniz paranızı iade ediyor. Bak, ustama bak. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, özellikle klimaların temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, Oto aksesuarları. Ustamız Ahmet Sami'de. Thermayı kuşçu soktuğu soktan veriyor. İskeçeyi çıkarken böyle Kavala'ya doğru giderken sağ tarafta. İyi, ne şarkı buldu gene bak. 8.30-9 havası, buraya bak. Ahmet Sami Ustam. Güvenli sürüş, yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar, yeni klima makinaları. Sıcaklamayın efendim. Hafta sonu pazartesi salıya kadar 35-36 dereceler geliyor. Çok sıcakladık arabanın içinde demeyin. Buradan ta Karasu'ya kadar koştururum sizi. Klima, Ahmet Sami Ustam. 693-979-2743.

Eyvallah Yusuf abim, kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Yarın sabah yine Kral FM'de buluşmak üzere, iyi günler dilerim demiş. Bütün dinleyicilerime selamlar demiş. Sağ ol be Yusuf abi. Mehmet Ali Birant, eyvallah dayım. Sağ olasın. Kral FM'den Mehmet Ali Birant'a şap. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Mahir, bitti mi tarla? Arif. Arif. Halıçılarda vardı ya Arif'in mümünü. Çağıracağım Ekato işini, göreceksin sen. Yara bak nasıl fotosentez yapacaksın.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Haydi. Haydi.
2: Sezer, bu ne oğlum? Yanlış bir şarkı girmeyelim Sezer. Pokemon şarkısı bu mu? Pokemon havası. Ne bileyim oğlum. Semra Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Selam, ben İskeç'den Semra. Kalamata'da bulunan görümcem Gülşah'a selam olsun. Biz 8-9 havası, benden ona olsun şabalar. Semra Hanım, sabahtan beri 8-9 havası çalıyoruz. Şimdi 6-7'lere geçeceğim biraz sonra, ona göre. Tamam mı? Pokemon havası da var bizde. Kalamata'ya Semra Hanım, Kalamata'ya selamları göndermiş Gülşah Hanım'a. Gülşah Hanım da Gülşah'a gelecek tatil. Ne zaman geliyorsun Gülşah?

0: les Pokémon.
1: Hani duymadık Pokemon havası demeyin bak. Filmi Ahmet Hilmi. Pikachu zaten gelme.

olmamış. 7 Ağustos'a ne kalmış? Şunu şurasında ya Gülşah Hanım. Gülşah'ında selamlar Semra'ma demiş. Kalamata'dan İskeç'e selamlar. Balıkesir'e, Lapseki'ye selamlar. Sen bizim Hoca Efendi'yi de tanıyorsun Semra Hanım. Murat Hocam çok selamınız var Semra Hanım'dan. Selamlar Murat Hocam'a. Hocam sağ olsun aydınlatıyor, bize çok yardımcı oluyor. Kral Efendi'den Murat Hocam'a, Semra Hanım'a, Gülşah Hanım'a şabak. Semra Hanım yalnız şabalar... Büyük şabalar 2,5 euro, küçük şabalar 50 leptadan gidiyor, ona göre. Murat Hoca için şabalar 5 euro.

Funda Arar bir şarkı var da gitme kal değil. Ne bu Funda Arar bu son zamanlarda? Sadece benim için. İme full kapsüle. Tek tabanca. Menterici seni. O morfeni de bak yeni. Village Market, Selero, Gökçeler'de. DM markası meşhur Alman ürünleri geldi. Masa örtülerinden getirdiğin zaman Kayhan tekrar bana yaz, tamam mı? Tükenmiş olan masa örtülerinden. Harikamış onlar, rengarenk. Tam yaz için böyle bahçenizdeki masanın üzerine Warrior Plus'tan alıyorsunuz masalarınızı. Masa örtüleri de Village Market Selero'da. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Selero. Village Market değil, Village Market. Farklı düşün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler uygun fiyatlarıyla var. Fırsatlar ve kampanyalar içinde Village Market Selero Insta hesabından bulabilirsiniz. Kapsüle, he? Oluyor mu öyle?

Kardeşim, ben tek tabancam böyle traktörün üstünde gene. Edirne şabalar, şabaları lirayla ödeyeceğim diyor. 6 liralarla mı ödeyeceksin? Porto Lagos'a şaba. Kral Efendi'den Porto Lagos'a şaba. Kalimera Porto Lagos. Şaba. Village Market Gökçeler'de evlere servis var. 15 euro ve üzeri siparişlerinizi DM markalarını mutlaka deneyin. Almanya'da kırılıyor millet bunları almaktan. Kırılıyor. Village Market getirdi. DM markalı. Meşhur Alman ürünleri. Artık Yunanistan'da. Village Market Gökçeler'de. Avin Drive nerede? O da burada İskeçemiz'de. Kikliko yaptık ya bir tane. Harika bir kiklikomuz var ya, hemen onun yanında. Demokritos 39, Epal karşısı, Sis Oteli'nin altında. Kikliko'da, Avin Drive, Şaban Bandak, Ceyhun. Yela!

Adem'e durmuş alakam. Sabahtan beri o havalar, 8-9 Trakya havaları, Bulgaristan'dan havalar. Aşım kardeşime 135 euroluk şaba. Bre. Bre. Bir kere de 135. Çarıkçı Hasan, duydun mu? Fransa Paris'ten Durmuş Alagam'dan 135 euroluk şaba geldi. Yok mu artıran? Toparla, güzelliği yapalım şunu mu? Dayı. Durmuş Alagam. Yusuf Agalacı'dan 150 geldi. Yok mu artıran? 150 euroluk şaba. Faganacı Yusuf'tan şaba 150 euro. Yok mu artıran? Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Ben bir kara biberim. Murat Hocam, Gülşah Hanım'dan da çok şabalarınız var. Selam verir gibi oldu bunlar Gülşah Hanım. Şaba.

Allah işinizi, Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin Hasan Çarıkçı kardeşim benim. Selam kralım, o kadar çok işimiz var ki sabahtan beri seni dinliyoruz lakin yazamıyoruz demiş. Yazdın Kanonika gene. Yazdın Kanonika Çarıkçı. Neredeydin paraları Sevinç? Şarkısı Edirne'ye gelsin demiş. Tamam. Ülkü yok değil mi ya? Koşturmasın bizi.

Demokritos 39 Yapal karşısı Sesi Oteli'nin altında Avin Drive Şaban Bandak. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Çok yakında Mikel Marka kahvesi ve mini marketiyle de Avin Drive hizmetinizde olacak. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonunun sahibi yine Şabin Bandak abimiz. Bu sefer de Avin Drive ile İskeçe'mizde Kikloko'nun yanında. Epal karşısında Sisi Oteli'nin hemen altında. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu.

Sağ ol Caferim, teşekkür ederim. Selamlar Aşım abim, kolay gelsin. Şabir abinin garajından Erkut abiden selamlar. Karpuzu nereye bırakayım? Canım kardeşim, karpuzu benim berber dükkanım orada. Hanım orada, orayı bir bırakırsan iyi olur valla. Soğuk mu karpuz, soğuk mu? Yaşa Caferim. Kral Efendi'den Cafer'e şaba.

sen radyoyu şimdi açmışmış. Biz kaç yaşta şimdi açıyorsun radyoyu? 175 de mi? Hadi bakalım. Ana hep çeyrek çeyrek söylüyor Durmuş Alagan Paris'ten. 135'ten 175 toparlak yapacağız programı sonra. Dur bakalım şimdi. Dur acı bakalım. Agam benim, Durmuş Alagan benim, Beşiktaş'ta agam benim. Ne o, milletvekilleri de mi gelecek Baykan? Yok oğlum. İki domates bir soğan yeter. Aha. Fagan Hacı Yusuf'tan 170.

0: Kaptanım ben de diyorum nerede bugün bu kaptanların böyle. Döktürüyorsun bugün ağzına sağlık, böyle devam et, emeğine sağlık demiş Nadir kaptanım, eyvallah. Nadir kaptanım ha şaba. Paris'ten yuvarlak hesap 200 euroluk şaba geldi, kabul ettik, yeter bereket versin, yeter mi ya? 200 hesabı gönderiyorum durmuş alakacım, oraya salıver parayı.
1: Karısından Mustafa'ya şaba, karısından berber Mustafa'ya.
0: Hepsine. Berber Mustafa'ya hepsine şaba. Sema Agama Feraya yengemi tütün tarlasında dinleyenlere şaba. Eskiden tütün tarlasından bu saatlerde gelinirdi. Yemek yenilip oturulurdu tütün dizmeye. Akşam üzerine kadar dizilirdi. O zaman da teleradyodayız. O zaman da radyodayız. Yıl 93, 94, 95. Ya o tütün dizerken dinlerdi insanlar bizi. Ama şimdi tütün de kalmadı ya. Ah be ya. Prensler masallarda, efsaneler Trakya'da yaşar. Radyo Kral'dan şşş.

derece kırmızı alamadı. Trump mu bu baya? 176 euro geldi, onu da söyledik. NATO zirvesine mi gideceğiz Baykan Duman'ım? 7 daha aşı bakın oradan.

Her kulum kolay gelsin. Cafer'in arabasını güzelce bir yap bakalım. Karpuz getirecek Cafer. Sarı şaban karpuzu. Cafer Erkut'a oynayanlara, oynamayanlara şaba. 200 euro. Duvar yuvarlak hesap. Adamsın ağam. Durmuş el ağam. Ercan'a durmuş el ağama şaba. Orhan ağama Paris'e, Fransa'ya, İngiltere'ye şaba. Nedim kardeşime, Sezer kardeşime şaba.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
1: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
1: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Haydi gene. Benim ekip bugün bayağı aldırdı böyle. Klarnetler, minarletler, roman havaları falan böyle. Ekip bir tane benim bugün be. Şimdi Durmuş Alagacım, senin göndereceğin o parayı ben ekiple paylaşıyorum yani. Hepsi bana değil. Onların da. Hoş bulduk. Kim bu? Balıkesir, Bursa tarafı.
2: Patlak oradan acayip çiftetelli de oynayalım, anladın mı de?
1: Hadi bakalım, anladın mı de? Anladın mı? Ne oluyoruz gene baya? Durun bakalım. Anladın mı? Türkan! Allah'ım aramıza akıllı gönderip de huzurumuzu kaçırma ya Rabbi inşallah. İşiniz gücünüz raz gelsin, düşmanlarınız ters gelsin. Hey Türkan, aldın yanına Gülay'ı, boşver bu yalan dünyayı. Saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz para dolsun. Maşallah.

Bunlar da böyle. O sardalyalar, o çiprolar, o mırmırlar. Döktürmüşsün gene bakayım. Sarıya mı boyayacaksın? Yolarım. Şaba. Aykan Duman'dan, Büyük Balıkçı Aykan Duman'dan şaba.

Ha bakalım nereden bileyim ben senin cama geldiğini? Yavaş mı hızlı mı görürsün sen de. Hey. Radyo Kral'dan Şaba. Kıymetli vaktinizi aldım yine bugün. Saadetiniz bol olsun.

Aman arkadaşım elleme. Durmuş alakam. Kediler için arayacaklar seni, bak bilgin olsun. Sonra kim bu numara, beni niye arıyorlar demeyesen. Kedi istedin ya dün. Yaşayın canlar, sağ olun. Telekom, Sedan ve Perihan züccacımız Trans 3'te efendim, yaz kampanyaları ve özellikle çok çok güzel yaz kampanyaları var. Olay Atoş Fiyeti, Perihom, Sedan ve Perihan Tiraz 3'te züccacıyacımız Fidet 2 fosforu var. Yani öğrenciler için %20 indirimler başlamış bulunuyor. Züccacıyacımızda Olay Atoş Fiyeti, Perihom, 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiera Lefki 15 euro, Apostro Metallica 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim 13 euro sadece. Öğrenciler için indirimler de Tiraz 3'te, Perihom'da, züccacıyacımızda. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında İproini Stasi tam orada. Günlük ve doğal ve kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle her gün sıcacık poğaçalarla sizleri bekliyor. Artı pazar günleri de açık. İsaoğlu Ahmet Usta'm İproini Stasi. Baragi Çaldari 94'te Facebook ve Instagram'da İproini Stasi olarak takip edin. O lezzetleri bir görün. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler var. Sabah kahvaltıların değişmez adreslerinden bir tanesi İproini Stasi. Sabahın en güzel lezzet durağı, her türlü içecekler, kakaolar. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar İproini Stasi. Pazar günleri de açık.

lay lay lay lay lay. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bistro'dan Mert kardeşim teşekkür ederim. Bistro'nun zeytinyağları, bütün yıl boyunca zeytinyağları gerek Batı Avrupa'da, Almanya'da, gerek memleketimizde satışta efendim. Harika kokusu, mükemmel lezzetiyle Bistro'nun zeytinyağları 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlanıyor. Son teknoloji makineleri, mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa ile birlikte bütün yıl boyunca yağ satışları Bistro'da da Yalım'da, Koptero'da. 698 74 51 656 693 31 60 160 El Trivio Vistoni da Olive Oil.

Radyo Kral'da en çok dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi sizlerle birlikte. Efendim Güneş Gold Kuyumculuk teşekkür ediyorum. Abin Drive Şaban Bandak. Village Market Seller'a teşekkürler. Master Travel. Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu, Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler teşekkürler çocuklar. Vistonida Zeytinyağı Fabrikası Yalım'da. Patos Coffee Tuni, Tostek Kütü Baba Seydan Edris. Teşekkür ediyoruz efendim. Saydolu Günay'ım, Ot Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. İproin İstasyonu İsa'lı Ahmet. Voryo Plast Koyunköy'de Barış teşekkürler. Perihom, Seden ve Perihan sponsorlarım. Bir büyük alkış rica ediyorum.

Sezer ve Nedim, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum tabii ki. Özellikle de Sezer bugün bize crop top neymiş onu öğrendik. Tabii crop top şu göbek kaslarını dışarı çıkaran. Yani bende de kaslar var ya böyle peynir gibi böyle. Peynir değil mi kaslar? Onları dışarı çıkan tişörtün adı crop topmuş. Cüvela Haşim onu bugün öğrendi. Bu kadar akıl yeter diyorsun yani. Başlayalım mı diyorsun yani? Başlayalım mı? Var mı iştah? İyi bak şimdi soğuk karpuz, bizim de canımız çekti, soğuk karpuz resimleri geliyor. Crop top diyorum oğlum, top, crop top.

Her gün bir bilgi. Evet. Ortaokulda ve lisedeyken onu derslerime böyle felsefi olarak yapıyordum. Sezerim. Her gün bir bilgi. Ha, aklımda kaldı mı? Kalmadı. Bilmiyorum. Yaşla ilerledikçe böyle oluyor Sezer. Her yaşın kıymetini bilmek lazım kardeşim. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanlarla olsun. Sağ olun Caner, teşekkür ederim. Saatler 1.26, İskeçe'nin yerel saati. Şimdi İngiltere'de kaçtır onu bilemem. Aynalı Baba, teşekkür ederim, sağ olasın. Kabristan'daki canlara da selam olsun. Takdire şayandınız yine bugün, çok güzel. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için sağ olun. Gönül Allah'ın Kâbesidir, unutmayın. Bahçe biziz, gül bizdedir. Canlarım, ciğerlerim, Allah gönlünüze göre versin. Yarın sabah görüşmek üzere. Deli olmuşum da...

0: Sen aslanım gibi ortadayım bak. Aslanım be.
1: Helal.
2: Benim kimse yok kardeşim arkamda. Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz. Anne. Merak etmeyin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayır Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63.

arkadaşlar. Acayip çıktı telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftetelli de oynayalım anladın mı de.

Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9

Başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Dinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar.

dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım.

Olasılıklar ve sakladıkların kaçıp gidince biter sandım.